0: yaşayacağız zaten böyle. Evet. Skavar düştü, darma da başladı. İyiden. Bu nasıl yaşı meyitin geliyor. Evet. Ben şimdi buraya geliyor. Devam gelmeyin. Bu nasıl yaşı. Eşteki cişten grade 8 kandır. Ami grade 7 oldu. Deprem kut. Nasıl Saint Marie'in diye çoğu ne? Nönce hem hegon evya. Nika kaşın skudna genge. Nasıl hayal. Nasıl hayal. Being a student in high school, miss me guys sweet girl. Let's take a university gender school math young girl. Ashkam said you teach a weird in a jargon girl. I let you spear, I let you dad Montreal. I want to get spanned again, though I'm going to Montreal. I want to get Gmail mute in you. Get standard to him. I'm going to get down in this school.
1: Eji hit the bajum de gya. Uma gna gumun steda ho gno ji hallucination je beto ge che ne gumun do ha gusun ka di jwe yo ne gumun no remember to isun ka de yo.